Hey, what's going on, yeah? Sorry, nice. Oh, make a lot in the law, pa. Thank you, Mirko. Best order, you are all. Come here. Yes, you're shaking. Now, toast like. We say, oh, say, how are you still? Share it, tell her, and I'll be no. Hey, let us have a shed. Now, there, you know, we say, oh, say, la. Öyle bir şey daha söyledi, hayır. Beskot da öyle bir şey daha ekliyorum da. Ulan sana o, iki yasın. Bana. Onda basa öyle daha basa bir şey.